Piştî ku dinya buan nema Eybe ku em ser punğema Najon riyawan her dema Ceda Muhammed Mustafa Tebliğ kirin wan khasu am Cihad kirin subhu dışam Adlu ibadet davunam Kani Muhammed Mustafa Kani Muhammed Mustafa